Sensizlik yoruyor, ah aşk ağlıyor, başka ten uymuyor.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Daha dün yanımda kollarındaydın, boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

güzel, şirin, hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahane. Melek mi, şeytan mı, bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum ya, sen beni.

0: sevmesen de olur.
1: İlaç gibi radyo.

gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydin hiç? Çoktan yanımda olurdun çoktan, gece 3-5 nöbetleri de dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut ıslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden vazgeçtim demek değildir. Bir daha böyle sevecek olsam bir kalemde silerdim.

bu nedir yazı? Neden bir kader? Apaçık ihanettir. Allah'ımdan bulasın değil mi canım? Allah'ımdan bulasın. Allah'ımdan bulasın. İlaç Gibi Radyo.

Sessiz bir başıma. Uçun turnalar, göçmen kuşlar uçun. Onu öylesine sevdim ki yüreğime, kalbime ve hatta hücrelerime kadar işledi. Ama o bilmez ki mutsuzluğu, yorgunluğu, yalnızlığı. Herkes böylesine mutluyken ya ben? Ben böyle şansın, ben böyle hayatın, ben böyle...

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Tanıdım aşkın en saf halini. Topladım gecelerce, bıraktım eşyayı, boş evi,

0: Küfürlerin kralı. Kral FM.
1: Koparma gülleri dalında kalsın. Beni yaktın bir de.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Melih'in sevgi çemberi.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses, alemin en kralı, Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. Efendim bugün 4 Ekim 2026 Pazar, alemin en kralında saat 09.04, 12'ye kadar devam edecek birlikteliğimizin startını verdik. Pazar gününe erken kalkan, yeni bir günü erkenden karşılayan, evet biz de kraldayız Melih diyen bütün güzel dostlar günaydın efendim. Uyanamamış dostlara da rüyalarında altyazı geçeceğiz inşallah. Efendim ne yapalım? 3 saat boyunca en iyinin en güzelin mücadelesi adına huzurlarda olduğumuzu bir kez daha ifade edelim. Güzel yurdun dört bir yanına, yavru vatan Kıbrıs'a ve dünyanın her bir yerinde kral dinleyen gönül dostlarına hemen hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj hattımızdan ve ayrıca Instagram kullanan kralcılarımız varsa Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını mümkünse takibi alıp son paylaştığım görselin hemen altından mesajlarınızı, isteklerinizi yazmaya başlayabilirsiniz. 3 saat boyunca bizlerin ve sizlerin seçtiği en güzel şarkılarla

şahane bir pazar gününü inşallah en güzel haliyle yaşatmaya ve yaşatmaya gayret edeceğiz. Hemen bir babalar resmeniyle muhabbetin startını verelim. Isınma turlarımızı bir gerçekleştirelim. Ferdi Tayfur, Orhan Baba, Müslüm Baba derken burası kral. İyi ki varsınız. 12'ye kadar devam edecek Melih'in sevgi çemberine. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

Efendim 09 itibariyle start verdik birlikteliğimizi. Isınma turlarımızı yapalım dedik. Şahane bir babalar resteli gelsin dedik. Biraz inceden damar bir mod ile güne başladık ama olsun. Şöyle bir kemiklerimiz ısınsın, kendimize gelelim değil mi? Enerjimizi alalım. Sonrasında nerede hareket orada bereket diyeceğimiz anlarımız da var. Oynamak isteyenler, sabah egzersizini böyle hareketli şarkılar eşliğinde oynayarak yapmak isteyenler de hazır olsunlar. 9.20 oldu saatler. Melih'in sevgi çemberinde birlikteyiz. 12'ye kadar muhabbet devam ediyor. Yurdun dört bir yanından ve tabii yurt dışından kıymetli dostlarımızdan mesajlar geliyor. Kıymetli dostlarımızın güzel duyguları adına, söyledikleri o muhteşem sözler adına çok teşekkür ediyorum. Sevgili Nazlıcan, çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Eskişehir'den hava mesaideyim. KPSS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Kendi oğlum için de bir eser demiş. Tabii ki bütün evlatlarımıza, sınava girecek kardeşlerimize inşallah din açıklığı ve başarılar diliyoruz. Bursa'dan Dadaş Ali, aleykümselam canım kardeşim, sağ olasın. Hatay dört yoldan iyi yayınlar, kolay gelsin. Süleyman Çakır, eşim Emine Çakır için ve tüm sevdiklerimiz için bir şarkı. Bakalım şöyle bir. Melih kolay gelsin. Biz gece 3'te başladık kral dinlemeye. Tokat Erbağ'dan Müslüm Baba rica etsek gececilere gelsin demiş. Baba hiç merak etme. Peşi sıra geliyor. Peşi sıra geliyor. Eyvallah. Double geliyor Baba Müslüm şarkıları. Hayırlı yayınlar. Selam olsun. İsviçre Zürich kentinden benim için de bir türkü çalarsan mutlu olurum. İtalya'da bulunan anneme de çok selamlar. Hepinize kolay gelsin demiş mesajda. Efendim ne yapalım? Bu arada sevgili Yağız, selamlarımı gönderiyorum. Günaydın diyerek mesaj göndermiş. Kıymetli Yağız'ıma buradan selamlar gönderiyorum. Onun güzel sesiyle, onun güzel yorumuyla muhteşem türküleri, şarkıları dinliyorsunuz. Seviyorsunuz. Ben de Yağız'ı çok seviyorum. Sevgili kardeşime, kıymetli dostuma selamlarımı, sevgilerimi göndermiş olayım. Bu arada sevgili Şenol, namı diğer sanal gazeteci, benim kıymetli meslektaşım, değerli bir radyocu, aynı zamanda sunucu ve gazeteci, sevgili Şenol'a, namı diğer sanal gazeteciye de selamlarımı gönderiyorum sevgili kardeşime. Türkiye'nin dört bir yanında yoğun koşuşturmaları var. Güzel işlere imza atmaya devam ediyor. Gurur duyuyoruz. Şenol'um iyi ki varsın. Efendim 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattı üzerinden ve aynı zamanda Instagram kullanan kralcılarımız Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını mümkünse takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altından mesajların isteklerini bana ulaştırmaya devam ediyor. 12'ye kadar birlikteyiz.

Gerçekten böyle Türkiye'de müzik klasikleri içerisinde gerçekten muhteşem eserlerden bir tanesi değil mi? Agora Meyhanesi. Severiz, severiz, severiz. Biraz da hareket oldu. Bir ince kendimize geldik. Hayırlı yayınlar İstanbul Bahçelievler'de Ali Başoğlu. Biz çalışmaya devam. Güzel bir İbrahim Erkal şarkısı. İyi gider, kolay gelsin demiş. Vallahi ama bu kadar kalbi temiz bir adam. İnşallah hep gönlünce olsun. Vallahi şu an sırada İbrahim Erkal var. Hemen dinleteceğim. Fransa'dan, doğru mu? Fransa'dan, Kapalı Pazar'dan, Sivas, Fatih, Manavcı'dan ve Urfalı Mustafa seni dinliyoruz. Selam Melih, hayırlı yayınlar demiş. Aleyküm selam. Bütün gurbetçilere bizden de bil mukabele selamlar olsun. Ne kadar güzel dostlarımız bizlere kulak veriyor, gönül veriyor. Gurbette sıla hasretini bir nebze olsun güzel şarkılarla bizlerle hasbihal ederek gidermeye çalışıyorlar. Biz de buna vesile olabiliyorsak ne mutlu bize. Melih ben Karadağ'dan. Cemal, pazar günü bize eşlik ediyorsunuz, burada çalışıyoruz, Türkiye'ye selamlar olsun demiş. Sağ olun, bir mukabele, sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Edirne Uzunköprü pastanede çalışan arkadaşlar, bütün çalışanlara Murat Göbekan'dan bir şarkı demiş. Taner Kenar'ın mesajı, bakacağız. Melih'cim günaydın, Kocaeli'nden Mehmet, eşimle beraber balık tutmaya gidiyoruz. Bize rastgele kolay gelsin demiş. Vallahi rastgele inşallah, Kocaeli'nden Mehmet, yenge hanımın da böyle senin balık tutma güzelliğine, hevesine eşlik ediyor olması çok güzel. Hanımefendiler genelde beylerin böyle zevklerine, keyiflerine pek fazla hani ne derler eşlik etmezler ama tabii insanın uyumlu olabilmesi, kendi zevklerinde eşiyle birlikte ortak noktada buluşabilmesi çok daha keyifli. Sakarya'dan süpürgeci Hakan Özer selamlar abi demiş. Aleyküm selam diyelim biz de. Keyifli şarkılar sıralamaya devam edelim 12'ye kadar. Melih'in sevgi çemberinde. Dediğim gibi 0532-703-92-0 WhatsApp mesaj hattımızdan ve Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını mümkünse takip alıp son paylaştığım görselin

hemen altından mesajlarınızı, isteklerinizi bana ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Bakalım İbrahim Erkal diyenler. Hafif radyonun sesini yükseltelim. Şöyle bir keyfimize bakıp kendimize gelelim.

0: şey sorma işi. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahve koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var. Allah'ından ve Allah'ından diyesin.
1: Melih'in sevgi çemberi.

İlaç gibi radyo. Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıf katılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden

0: tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Allah Allah. Nedir şerdir ya? Ayrı bir lezzet, ayrı bir tat. Her zaman sempatisiyle. Güzel esprileri, hoş sohbetiyle ve elbette ki o müzisyen kimliğine zaten bir şey söylemek haddimize değil. Muhteşem sesiyle her zaman hayatta hayat verdiği şarkılarla bizlere de ayrı bir keyif yaşattı. Var olsun, daim olsun sevgili Metin Şentürk. 9.50 Türkiye'nin saatleri, Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bu saati noktalamak üzereyiz. Şöyle hatıralar mazi gözümüzde canlanmışken yine bizi maziden günümüze getirip yine de gözümüzün önünde yaşanmışlıkları, şöyle hayal ettiğimiz anları bizlere

hatırlatacak şarkılar seçelim istedim. Keyifli iki şarkı geliyor bak, bomba gibi. Ama mesajlara bir bakalım. Birkaç tane de mesajı Instagram'dan okuyalım. Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabında son paylaştığım görselin hemen altından da mesajlar geliyor. Sevgili Ayten Telmi, selamlarımızı göndermiş olalım. Teşekkürler. Sevgili Muhterem Pekola selam edelim. Mersin'den selamun aleyküm, iyi yayınlar diyen sevgili Yusuf Ayhan, aleyküm selam kardeşim. Süper adam, şarkılar çok güzel. Ben Burhan, Mardin Kızıltepe'den selamlarımızı gönderelim. Yine Ayla Okumuş bizi Enes'de dinliyorlar. Selamlar, saygılar, hayırlı yayınlar demiş sevgili Sabri'cim bir mukabele. Muhteşem yayınların olsun. Efeler Diyarı Aydın'dan selamlar. Sıradaki şarkı meslektaşınız Aydın'ın divası Çerkes kızı Buse hanımefendi ve bana memleketim Kayseri'ye gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Nursel Bektaş, güzel insan Ankara Bağcılar'dan Nursel Bektaş bir şarkı istemiş. Hüner Coşkun'a rahmetle analım, inşallah çalacağız. Kardeşim Melih Sivas'tan Yorgancı Sami Usta, iyi yayınlar diliyorum Sivaslar için de bir türkü. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar Almanya'dan demiş sevgili Fuat Keser bir mukabele. Mersin'den Bülent Yaşar, yine ne diyor, insana huzur veren sesinizle diyerek güzel sözler iletmiş bize. Allah razı olsun, hepsini okumayayım ama tabi ben kendi adıma okudum, çok mutlu oldum, Allah razı olsun. Sevim Kutlay, abilerini kırıl Bursa'dan selamlar, aşkım nefesim 3 tane çocuğumun annesi için gelsin diye ulaşan mesaja maşallah diyelim. Sevinç, Serap Yiğit selamlar olsun. Melih kardeşim Kocaeli'nden selamlar, senden ricam bir türkü demiş sevgili kardeşimiz. Günaydın Tekirdağ Kumbağa'dan Pınar, iyi yayınlar diliyorum. Çok sevdiğim mavişim Emine'ye ve Amerika'da olan aşkım Suat'a kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Vay maşallah, bu Amerika'da herkesin birileri var. Benim oğlum da Amerika'da okulu bitirdi şükür. Çalışıyor. Biz de burada hasret çekiyoruz. Özlüyoruz onu. Rabbim inşallah bütün sevdiklerimiz nerelerde olursa olsunlar, sağlıklı olsunlar, mutlu olsunlar. Güzellikleriyle bizlere gurur, mutluluk yaşatmaya devam etsinler diyerek inşallah dua etmiş olalım. Efendim 0532 703 92 00 WhatsApp'tan, ayrıca Instagram üzerinden de Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını mümkünse takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından mesajlarınızı, isteklerinizi bana ulaştırmaya devam edebilirsiniz. 12'ye kadar birlikteyiz.

Efsane Baba Cengiz. Efendim ikinci saatin startı da Baba Cengiz yorumuyla verilmiş oldu. Yalova'dan Dadaş Zafer. Zafer değil mi? Dadaş Zafer. 77T0047'nin şoförüyüm. Tüm taksici camiasına hayırlı işler, oğullarımı ve saygıdeğer eşime demiş. Eyvallah diyelim biz de. Yozgat'tan pastaneci arkadaşlar Yunus Emre. Tüm arabeskçilere Müslüm Baba, Ferit Aybur, Hüseyin Altın fark etmez demiş. Vallahi biz de fark etmeden hepsini çalıyoruz, merak etme. Almanya Lünen şehrinden selamlar. Şarkı tüm kralcılara ve Kütahyalılara, Osman Karaman'a selam edelim. Beni bekleyen Google lakaplı kocama gelsin lütfen demiş. Allah Allah. Google lakaplı koca. Ne güzel. Demek ki eniştenin maşallahı var. Bilgi böyle birikim maşallah. Deniz Derya. Osmaniye'den güneşli bir sabahtan günaydın. Kızım Defne ve oğlum Mustafa ile kahvaltıda sizlerleyiz. Tüm kral camiasına diyerek ulaştırmışlar. Ben Sevim, eşim Süleyman'a, Dünür'ün fedaiye ve tüm kralcılara bir şarkı istiyoruz. Almanya'dan Nuray. Seni 90'lı yıllarda Kral FM'de olduğun zamandan beri dinliyorum. Burada olman çok güzel. Uzun zamandan beri yazmadım. Bugüne nasipmiş. Ben de her çalışan gibi pazar günü iş yaparken dinliyorum. Bana da bir şarkı demişler. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar gönderiyorum. Ben Hacı Bey Gün, Balıkesir. Sizleri dinlemekten her zaman günlerim güzel geçiyor. İyi ki varsınız. Kral ailesine selam diyerek ulaştırmışlar mesajlarını. Efendim ne yapalım? Şöyle bir Arif Susam yorumu. Ustayı bir hatırlayalım. Ustaya bir selam edelim. Kral Efendi sevenleriyle buluşturalım. Alemin en kralında Kral Efendi Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 12'ye kadar birlikteyiz. Neşeniz bol, keyfiniz daim olsun.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre. Ferre artisi var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Nissan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her

Efendim Türkiye için çok kıymetli, Türkiye için çok değerli, çok önemli, çok değerli, çok bilgili, çok birikimli ve tabii onlarca dillere pelesenk olmuş şarkıların sahibi, naif, kibar insan, sevgili Coşkun Sabah, şahane değil mi? Bu klasiği dinlerken de insan ayrı bir keyif, ayrı bir duygu dağarcığına dalıyor. Aman yarabbim, Coşkun abiye selam, yola devam diyelim. Bakalım selam sana ve tüm kral ailesine, adeta 6. duyu organı oldunuz. İyi ki varsınız. Melih Bey demiş İzmir'den midyeci Fazıl. Vay maşallah Fazıl'ım selamlar. Kokoreç'te var mı Fazıl? Selamlarımı göndereyim. Bu sabah hep benim kırmızı çizgilerime dokunan mesajlar geldi. Genelde böyle pastaneci arkadaşlar yazmışlar. Sabah sabah böyle yemeklerden, pastalardan, böreklerden bahsedince insanın da iştahı kabarıyor yani. Zeki Çangal yayınlarınızda Arabesk'in kurucusu ve duayeni Hakkı Bulut'a yer vermenizi bekliyoruz. Bakalım ben cenneti tez bulurum diye böyle bir sürü şeyler yazmış. İnşallah bir gün seni konuk edelim burada. Hakkı Bulut ile ilgili böyle güzel duygularını, dileklerini ve onunla ilgili yaptığın araştırmaları inşallah anlatırsın bizim mikrofonlarımızdan. Melih ben Gaziantep'ten Ahmet Atölye'de dinliyoruz seni. Uyuklamaya başlayan arkadaşları bir kendine getir diyor. Vay maşallah ne yapayım sopayı alıp geleyim o zaman. Karadağ'dan selamlar Doğukan Bayram ve tüm gurbetçiler için Aser Baba'dan bir şarkı. Yunus Yaman Ali Başoğlu'na selam olsun bütün şarkılar ona gelsin. Yeni Bosna'dan Yunus'un mesajı. Melih abi Gönel'den Emin Danacı tır şoförüyüm. Özgür Bostancı Sadıcım'la birlikte Diyarbakır'dan dönüyoruz. Baba Cengiz'den çaldığımız şarkı da size armağan olsun inşallah. Hayırlı yolculuklar dileklerimizi iletelim. Bütün uzun yol şoförlerimize, tırcı, kamyoncu, otobüsçü, bütün ekmeği direksiyon başında kazanan esnafımıza, minibüs, otobüs, taksi kullanan dostlarımıza, servis çeken kıymetli dostlarımıza, herkese selam olsun. Kocaeli'nden Erkan. Bergen bakacağız inşallah var tabii ki. Kral efendim muhteşemsiniz diye ulaşan mesaj. Yine Gaziantep'ten Murat Torun. Biricik gülüme ve çocuklarıma bir şarkı istiyorum diyerek ulaştırmışlar. Şimdi ne yapalım? Bir Selami Şahin yorumu. Bugün çok kıymetli ustalardan, üstadlardan bahsettik. Türkiye'de 10 yıllardır müziğe ciddi katkılar sağlamış sözleriyle, besteleriyle, yaptıkları şarkılarıyla, yorumlarıyla... Herkesin duygusu olmuş, herkesin duygularının ortak sesi olmuş. Kıymetli üstadları ağırlıyoruz her zamanki gibi. Selami Şahin'e bırakalım sözü. Hayatınızda en özel hissettiğiniz duyguların işte odak noktası kimse. Sen benim en özelimsin, sen benim en sevdiğimsin dediğiniz kimler varsa... Bu güzel şarkıyı açın onlara da bir dinletin.

Efendim yollar tabii ki ayrılıktan yana geçse bile yine de çok sevip kıymet vermiş iseniz, yine yaşanmış olan tüm güzelliklerin, tüm hatıraların sizde gerçekten bir kadri kıymeti var ise, yine ayrılmış olunsa da ardından öyle kötü sözler değil, güzel kelamlar ile anabilmek, yine hatıralara saygıyla ve sevgiyle sahip çıkabilmek de büyük bir erdem gerçekten. Hemen devam ediyoruz. Bir Devran Çağlar şarkısı dinletelim. Ardına da Güllü'yü rahmet ve saygıyla anacağız, keyifli bir şarkıyla. Bu arada yolda seyir halinde olan sevgili Selman abi, Selman Demir'e ve çok sevdiği biricik eşi Sonur Hanım'a, Sonur Demir'e de armağan olarak gönderelim. Sonur Hanım aynı zamanda benim bir meslektaşım. Radyo akademilerde muhteşem bir performans gösterip sonrasında tabii ki mezun oldu. Radyo aşkını, radyo sevgisini yaşayan, o heyecanı hep taşıyan ve uzun bir sürede yine radyo mikrofonlarında yayınlar yapıp bizlerle birlikte aynı heyecanı, aynı keyfi, aynı aşkı yaşayan meslektaşlarımızdan. O zaman ağız tadınız daim olsun diyelim Demir ailesine. Sonur ve Selman Demir çiftine selam ediyorum. Selman abi canımsın. Merhabalar, Sancaktepe'ye tekstilde çalışanlar. Kibari'den bir şarkı istiyoruz. Çalışma arkadaşlarımız ve patronlarımız Alpaslan Koz ve Serpil İnce için ve Erol Gedik için demişler. Doğru mu? Bakalım şöyle bir Fatma. Doğru mu? Ne yazmış Fatma? Fatma 12 yaşındayım ve hastayım, yatıyorum, seni dinliyorum demiş. Geçmiş olsun. Bu aralar çok enteresan bir şifa var. Benim kızım da birkaç gündür böyle öksürük, kusma vesaire diye değişik ne derler, semptomlar görünüyor kendisinde. İnşallah dikkat etmek lazım. Allah şifalar versin. Ben Gaziantep'ten Mustafa, otoyıkamada işletme müdürüymüş. Bir Müslüm Baba şarkısı istiyor. Kral FM ailesi olarak çok mutlu oluruz diyerek ulaştırmışlar. Ödemiş'ten Sayacı Mestan selamlarımızı gönderelim. Parçayı Melih Bey size ve Kuzey Marmara Sakarya'da çalışan Ümit Kabul ve İhsan arkadaşımıza Mehmet Ateş'e armağan ediyoruz demişler. Bu arada salı günü Sakarya Söğütlü'ye gidecektik. Perşembe'ye erteledik. İnşallah perşembe günü sabah erkenden akşam geç saatlere kadar Sakarya Söğütlü'de olacağız. Sevgili Mithat'la birlikte gidiyoruz. Oralarda işlerimiz var. Söğütlü'deki dostlarımızla görüşeceğiz. İnşallah istişarelerimiz olacak. Sakarya Söğütlü'de de bir takım projelerde işlerimiz, görevlerimiz var. İnşallah Söğütlü'ye geldiğimizde denk gelen kralcı dostlarımızla da buluşuruz, görüşürüz. Nasip olursa bakalım. Seninle doluyum canıma kadar Devran Çağlar. Hemen ardına da bir Güllü yorumuyla dostları baş başa bırakalım. 12'ye kadar Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam edecek. 0532 703 92.00 WhatsApp mesaj hattımızdan ve ayrıca Instagram kullanan dostlarımız Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından mesajlarını, isteklerini yazmaya devam ediyor. 12'ye kadar birlikteyiz.

0: %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: kazanabileceğin tek uygulama. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin. Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende Skoda var.
1: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
1: yatsan. Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: İlaç gibi radyo. Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

0: terk ettim. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Avrupa'da bu yaz yaşanan rekor sıcaklıklar İsviçre buzullarını da vurdu. Buzullarda rekor erime var. 2026'nın ilk 8 ayında kayıp %5'i buluyor. İklim değişikliği kaynaklı aşırı sıcaklar ve hava kirliliği nedeniyle dünya nüfusunun yaklaşık %40'ı tehlikeli ozon kirliliğine maruz kaldı. Kirlilikten en fazla etkilenen bölge Asya oldu. Sıfır Atık Hareketi 9 yaşında Sıfır Atık Vakfı'ndan yapılan açıklamada Sıfır Atık Hareketi ile 2025 sonu itibarıyla Türkiye'de geri kazanım oranının %37,53 seviyesine yükseldiği belirtildi. Yaklaşık 90 milyon ton atığın ekonomiye yeniden kazandırıldığı vurgulandı. Türkiye Yeşil Kampüslerde Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Dünya genelinde üniversitelerin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Green Matrix sonuçlarına göre Türkiye ilk 200, ilk 500 ve ilk 1000'e giren üniversite sayısında Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci oldu. İznik Gölü kuruyor. Türkiye'nin 5. büyük gölü olan Bursa'daki gölde su seviyesi her geçen gün düşüyor. Kıyı şeridindeki çekilme 200 metreye yaklaştı. Uzmanlar tarımda ve sanayide su kullanımına yönelik tedbirlerin artırılması gerektiğini söylüyor. Huzur evi sakinlerinin topladığı mutfak atıkları gübreye dönüştü. İstanbul'da Etiler Huzur Evi'nde yürütülen projeyle mutfaktan çıkan meyve ve sebze atıkları huzur evi sakinlerinin de katıldığı çalışmayla kompost gübreye dönüştürüldü. Huzur evi müdürü Kerem Kaymaz elde edilecek ürünlerin yeniden huzur evinde kullanılacağını söyledi.
2: Çevre bülteni.

Koray Avcı bekliyoruz Melih'cim diyenleri de bekletmemiş olduğumu zannediyorum. Emine Aydın Coşkun, sevgiler başkentimiz Ankara'dan demişler bir mukabele. Günaydın Melih Konya'dan, Zeynep iyi pazarlar, iyi yayınlar. Şarkı Antalya Leytepi cezaevinde yatan oğlum Yunus Emre, Güner Kaya ve tüm koğuş arkadaşlarına. Sakarya'dan selamlar, Parni Hakan'ın mesajı. Melih kardeşim, iki kız kardeş kaybettim 2 yıl içinde, bir özlem şarkısı demiş Emine Hanım'ın mesajı. Allah sabırlar versin. Tabii ki ahirete uğurladığımız tüm yakınlarımıza da Rabbim gani gani rahmetler nasip etsin. Mil abi yayınlar, teşekkür ediyorum Hakan'cığım. İyi yayınlar, bugün mesai yaptığım arkadaşlarım Ayşe, Mavi, Sıdık abla ve arkadaşım Merve'ye ve kızlarım Kevser'e bir Yağmur ve Elif'e güzel bir şarkı istiyoruz demişler. Hacer Hanım'ın mesajı. Samsun'dan Hamide Hanım teşekkürler. Sevgili Nezih sağ olasın. Kahvaltı yaparken seni dinliyoruz Melih. Sivas'tan Özlem Yücekoyan'ın mesajı. Babam Meral Şabanoğlu içinde bir şarkı diye gelmiş mesaj. İyi pazarlar Melih abi diyor Gönül Ak. Hakan Yüksel teşekkür ediyoruz. Sulova'ya biz de selamlarımızı gönderelim. Bülentçim aleyküm selam. Yıllardır zevkle dinliyoruz çocuklarıma. Ve Ahmet, Hatice, Bahar, Haşim ve Biricik Aşkım Sibel'e diye gelmiş mesaj. Melih Bey ben Benek Doğan, Sivas Şarkışlı'dan dinliyoruz demişler. Tüm kader mahkumlarına elbette ki armağan edelim şarkımızı. İzmir Buca'ya, Muammer Koçak Bey'e selamlar olsun. Gürcan Şabanoğlu, Hatay, Antakya, biz de bir mukabele selam gönderelim. Şu anda sınavda olan ve doğum günü olan yeğenim Serkan Şabanoğlu için bir şarkı. İnşallah güzel bir sonuç alsın. Bugün KPSS sınavına giren bütün arkadaşlarımıza, evlatlarımıza, dostlarımıza inşallah başarılar diliyoruz. Rabbim inşallah gönüllerince nasip etsin. Bu arada sevgili Mehmetciğim, şu an beni Bayrampaşa'da Hasbahçe'de dinliyor. Orada kıymetli mesai arkadaşlarıyla birlikte her birine ayrı ayrı selamlar, sevgiler göndermiş olalım. Of ya Hasan abi, canım benim, sevgili Hasan abi, Gazi Osman Paşa SSK müdürlüğünde kıymetli Hasan abim. Hasan abi ben telefonu kaydettim ama niye bende çıkmadı bilemiyorum. Kusura bakma, selam ediyorum. Sevgili Hasan abi inşallah bu hafta içi de sevgili Şükrü abiyle bir ziyaretine gideceğiz. Seni özledik, bir görelim. Gül cemaline bir kavuşalım. Seninle bir iki hasbihal edelim. Tabii dairelerde, devlet dairelerinde yoğunluk var. Özellikle SSK müdürlüklerinde. Dolayısıyla Hasan abi de yoğun işleri arasında. Ne zaman gitsek, ne zaman selam versek Allah razı olsun. Hiç bizi böyle kırmaz, ilgilenir. Allah razı olsun. Güzel muhabbetiyle, hoş sohbetiyle ağırlar bizi. Hasan abiye ve tüm ailesine selamlarımı, sevgilerimi göndereyim. Gazi Osman Paşa, SSK Müdürlüğü çalışanı, bütün memur arkadaşlarımıza da kolaylıklar, başarılar dileyelim Hasan abi vesilesiyle. Keyifli bir şarkı. Hemen ardına yine buralarda olacağız. 0532-703-92-0 WhatsApp'tan ve Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabında son paylaştığım görselin altından mesajları değerlendirmeye devam ediyoruz. Hasan abi inşallah seversin bu şarkıyı. Bak benim en sevdiğim şarkılardan bir tanesidir bu. Paylaşıyorum bak seninle.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl. Harçlığını ya da düzenli gelirini getir. Kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ama dememek için Emma Sigorta.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Ne ister
1: ister o. Daha bebek bezi masrafını düşünürken

0: Üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Alyanslı olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 alyans katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Alyans ailemle. Bugünden yana alyans seninle. Detaylar ve koşullar için alyans.com.tr.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Vay vay. Ancak ağaçtan düşenin halinden ağaçtan düşen anlar diye bir söz var. Dolayısıyla tabii ki kim ne yaşıyorsa mutlaka acısıyla tatlısıyla ne yaşadığını kendisi bilir. Ben Zeynep Samsun'dan şarkı canım eşim İbrahim Armağan olsun. Tavşanlı Tunç Bilek'ten Adnan Kul Gomen, doğru mu? Yüksel Uslar ve Şaban Arslan için pazar günü hizmet veriyoruz. Çalışıyoruz demişler. Kolay gelsin. Balıkesir'den Ali. Ne demiş? Bir türkü istiyoruz. Ama biraz karışık çıkmış mesajınız. Gerçekten böyle bunu sizin yazdığınız gibi okumaya çalışsam bu adam ne diyor derler bana, bilginiz olsun. Bakalım Denizli Tavas. Sevgili kardeşim Mehmet Ali Büyük Karagöz. Selamlarımı gönderiyorum. Biz de sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Denizli Tavas'a. İzmir'den Ayhan Usta bir şarkı da senin için gelsin tabii ki. İstanbul'dan Ali eşim Ayşe, kızım Sahra ile dinlemediyiz diyor. Maşallah. Balıkesir Balya'dan Mustafa'dan biricik eşim Hanife, canım oğlum Mehmet, canım kızım Hande için bir şarkı istiyoruz demişler. Biz de teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderelim. Bu arada Kuzey Marmara Adapazarı Bakım Şefliği, selamlarımızı gönderelim. Bakalım inşallah Perşembe günü nasip olursa uğrayabilirsek, bir aksilik olmazsa bizim için de iyi olur. Sizleri görmek, sizleri tanımak hoş olur. Efendim ne yapalım? Şöyle bir Urfa'ya doğru bir uzanalım. Hemen ardına da bir Zara yorumu dinletelim ama önce Berşan Karadayı, ardına da Zara diyeceğiz. Melih'in sevgi çemberinde 12'ye kadar birlikteyiz.

güzel bir söz var ya, her türkü bir öykü diye, güzel türkülere gönül veren dostlarımıza, türkü sevenlere de peşi sıra iki güzel türküyü armağan ettik. Efendim Melih'in sevgi çemberinde artık son yarım saat içerisine girdik. Bir babalar arasında bir sözümüz var. Hemen Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Baba Müslüm şarkılarıyla şöyle babalar arasındaki muhteşem örneğini kralcılarla paylaşalım. Şu an yolda seyir halinde yine kardeşini sağ olsun ihmal etmeyip dinleyen kıymetli ağabeyim, sevgili Tayfun Yarımbaş, selamlar gönderiyorum. Kıymetli ağabeyim geçtiğimiz günlerde Umre'ye gitti geldi. Allah'a şükürler olsun. Sağlıkla, sıhhatle. İnşallah.

İnşallah tekrarı cümlemize nasip olsun. Bu hafta da biz çok yoğunduk ama bu hafta inşallah sevgili Tayfun abimin hem yanına uğrayacağım. Bir cemalini göreyim. Bir güzel sohbetini şöyle bir dinleyeyim. Bir kendime geleyim. Aynı zamanda hurmayı, zemzemi de şöyle bir afiyetle götüreyim. Ve aynı zamanda şahane de bir yüzük yaptırdı bana. Allah razı olsun, gidememiştik ama inşallah bu hafta yüzüğümüze de kavuşalım. Sevgili Tayfun Yarınbaş'a, kıymetli eşine, değerli yeğenlerimize de selam etmiş olalım. Zaten olduğu mahlası ile sosyal mecralarda onu takip ediyorsunuz. Takip ederken de muhteşem güzel olaylar ile aydınlanıyor. Aynı zamanda feyizleniyor, bilgileniyor ve faydalanıyoruz hep beraber, ben başta olmak üzere. Sevgili Tayfun Yarınbaş'a ve tüm Zaten Oldu ailesine selamlarımızı, sevgilerimizi göndermiş olalım. Oy oy. Evet, muhteşem şarkılar. Önce bir Orhan Baba yorumu, ardına Ferdi Tayfur ve elbette ki Müslüm Baba şarkılarıyla dostları baş başa bırakacağız. Sonra final için, veda için bir kez daha huzurlarda olacağız. 12'ye kadar Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Class programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İstifçe iyi hissedeceksin.
4: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: Yamanlar Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Auto Ekspertiz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam Melih'in sevgi çemberi.

Oy oy aman ya Rabbi. Şarkılar, şarkılar, şarkılar. Kabarmış duygular, inşallah deşarja ulaşmıştır diye ümit ediyoruz. Bu güzel eserlerle, bu güzel şarkılarla, bu muhteşem yorumlarla inşallah. Efendim 11.55 oldu Türkiye'nin saatleri. Alemin en kralı, Kral FM'de, Melih'in sevgi çemberinde bize bugün ayrılan sürenin sonuna geldik. Saat 13 itibariyle sevgili Kadir Han mikrofon başında olacak. Sevgili kardeşime kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Kısmetse haftaya cumartesi inşallah yeniden Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşmek ümidiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.

0: Flaş gibi radyo.
1: Reklam. Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için...

0: 1-7 Ekim tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Ne ister ister ol. Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada.
4: Her yemeğin yanında Sütaş ayran. İstekçe.

Nissan'dan Kaşkayinize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: 11-14 Ekim tarihleri arasında seçili TCL TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: ayırmazsın.
1: İlaç gibi radyo.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya Afyon Karahisar yolunun 1 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister, ister ol.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
6: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
7: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru.

Unuttum köklerini, ayrı kotları boy salmayacak. Eşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğim güneşim olsun diye.

Evet, hafta sonuna özel şarkılarla başladık beraberliğimize. Yine hafta sonuna özel şarkılarımızı dinlemeye devam edeceğiz saat 16'ya kadar. Tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir pazar günü diliyoruz. Tabii birçok kralcımız pazar mesai yapmıyor ama mesaide olan kralcılarımıza, yine yollarda ve gurbette olan kralcılarımıza da selam gönderelim. Mesajlar yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Hafta sonuna özel şarkılarımız eşliğinde mesajlarımızı da saat 16'ya kadar güzel ve keyifli şarkılarımızın eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu arada WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0532-703-92-0. Pazar mesaisinde olan kralcılarımızdan sevgili Oğuzhan Çalım şu anda bizleri İzmit'ten takip etmekte. Tüm taksicilere sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan abi demiş. Selam olsun hem Oğuzhan'a hem yolda olan tüm kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun.

0: Sevgili Kadirhan, İzmir'den Kadir, eşi Meldal'a sıradaki şarkıyı çalarsan mutlu olurum, onu çok seviyorum demiş sevgili kralcımız. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine Efe'den gelen bir mesajımız var, selamlarını ileten kralcılarımızdan. Erzurum'dan dinliyorum sizleri, çok sevdiğim eşimle beraber Mücahit'e buradan sevgilerimi iletiyorum diyor. Ebru'dan gelen bir mesaj, yine Gaziantep'ten Şahin Öz Yıldırım. İlk kez yazıyorum, 1997'den beri Kral FM'i dinliyorum demiş, eksik olmasın. Selam gönderelim Şahin'e de. Selamlar, sıradaki şarkıyı şu anda çalışan eşim Yavuz Çötür'e armağan ediyorum. Onu çok seviyorum diyor. Tülay Çötür'den gelen bir mesaj. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Bu arada radyolarını henüz açan kralcılarımıza bir kez daha güzel ve keyifli bir pazar günü diliyoruz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve Yatsan...

0: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

İlaç Gibi Radyo. Reklam.

0: Erzurum'dan Gülhan, canımın içi, eşim Kadir için de sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Bu arada Kibariye'den bir şarkı istiyor sevgili kralcımız. Söz verelim. İstanbul'dan Cemil, bugün eşim Ceylan'ın doğum günü, onu çok seviyorum diye not düşmüş. Hem sevgili Ceylan kardeşimizin hem de bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşları onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabi sağlıkla beraber özellikle doğum günü olan kralcılarımıza da şarkımızı armağan edeceğiz ama öncesinde devam edelim mesajlarımızla. Mustafa, ben pazar mesaisindeyim, tek başımayım, benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kolaylıklar dileyelim hem Mustafa'ya hem pazar mesaisinde bir taraftan çalışıp diğer taraftan bizi dinleyen tüm kralcılarımıza. Evet, İzmir'den Bahar'dan gelen bir mesajımız var. Bursa'da olan canımdan çok sevdiğim aşkım Ümit Salim'e gelsin. Annem ve dayım için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Hayırlı pazarlar Kadirhan, Samsun'dan Elmas Bulut, şu anda kahvaltıda olan kardeşim Ertan, Hatice, Emre, Rümeysa, Suzan ve Deniz'e gelsin sıradaki şarkı demiş. Afiyet olsun dileklerimizi de iletmiş olalım. Erzurum'dan Meryem, 90'lı yıllardan beri Kral FM dinleyicisiyim diyor. Kayseri'deki Serkan'a gelsin sıradaki şarkınız demiş. Son bir mesajımızı daha paylaşalım. Kadirhan abi diyor, bugün Bilal abimden ve Hacı ile beraber seni dinliyoruz. Doğum günlerini kutlarsan mutlu olurum demiş ama kimin doğum günü olduğunu belirtmemiş sevgili kralcımız. Murat Makedonya'dan Gostivar'dan göndermiş bu mesajı. Bir kez daha bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan İlaç gibi radyo.

0: benim gibi sevenler zaten ölümsüz olur.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya Afyon Karahisar yolunun 1 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Mutlu pazarlar. Eşimle seni dinliyoruz. Ankara'dan sevgilerle. Trafikte dikkatli gitmesini söyler misiniz? İsmi Barış, onu çok seviyorum demiş Zeynep. Sadece Barış'a değil, yolda olan tüm kralcılarımıza rica ediyoruz. Trafikte lütfen hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak, emniyet kemerleri takılı olarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Hem sevgili Barış'a hem yolda olan tüm kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. İstanbul'dan Ayşegül'den gelen bir mesaj. Kadirhan abi, Eyüp Somuncu ben, Murat Balaban ve arkadaşlarımla çalışarak Kayseri'de seni dinliyoruz demişler. Kayseri'den çok selam göndermiş. Bizden de onlara selam olsun. Aynı zamanda hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. İstanbul'dan Sultan Gazi'den sevgili Sevinç'ten gelen bir mesajımız var. Keyifle sizleri dinlemekteyiz demiş. Pamukova'dan Gülcan, sıradaki şarkı tüm kralcılara gelsin diyor. Hayırlı yayınlar Kadirhan. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan Osman Gümüş ben. Evet, Tayfur'dan bir şarkı istemiş, sözümüz olsun. İzmir'den Damla'dan gelen bir mesajımız var. Annemle temizlik yaparken seni dinliyoruz diyor. İstanbul'da askerde olan arkadaşım Yusuf'a selamlarımı iletirsem mutlu olurum demiş. Askerimize ve tüm askerlerimize selam olsun. Hayırlı pazarlar Kadirhan, keyifle dinliyoruz diyor. Belçika'dan Fatma Gül. Yine Düzce'den Esra'dan gelen bir mesajımız var. Selamlar demiş Umut. Şu anda Espiye'de seni dinlemekte olan tüm sevdiklerime gelsin diyor. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Volkan, eşimle birlikte Belçika'dan Almanya'ya seyahat ediyoruz. Sizleri dinliyoruz. Özellikle eşim Jale'ye armağan etmek istiyorum. Sıradaki şarkı diyor.
1: Kadirhan

0: kazanabileceğin tek uygulama. i101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin. Ama dememek için
1: ama sigorta. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Art Line artısı var.
2: 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında 3. nesil Core 7 işlemcili 8'e 512 GB Asus Vivobook 15 Notebook 33.999 liraya, Samsung Galaxy Tab A11 4'e 64 GB 8.7 inç Android tablet 5.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hobine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.
1: İlaç gibi radyo. Reklam İlhan. İlaç gibi radyo.

0: Bursa'dan sevgili Kader'den gelen bir mesajımız var. Balıkesir Ketut cezaevinde bulunan eşim Osman'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Sıradaki şarkımız onlara da armağan edeceğiz. Yine Konya'dan Emine Berra Kaya. Annem temizlik yaparken, ben de ödevlerimi yaparken sizleri dinliyoruz Kadirhan abi. Bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu edersin bizleri demiş. Sevgili Emine ve annesine de selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımız ona da armağan edeceğiz. İstanbul Silivri'den Ayşe'den gelen bir mesajımız var. Hayırlı yayınlar Kadirhan. Bugün annemle birlikte büyük bir mutlulukla seni dinliyoruz demişler. Hem ona hem annesine de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Mutlu pazarlar Kadirhan diyor. Bir şarkı da bana gönderir misin demiş. Çorum'dan Yasmin. Evet, Balıkesir'den Seda'dan gelen bir mesajımız var. Eşi Alparslan'la şu anda bizleri dinlemekte. Serda Özkır, Sultan Genç, Gizem Ünal, Deniz Burca Güller, Kübra Nur Samanlı. Şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan mesajın beraberinde bir şeyler yazdıkları için, eksik geldikleri için, geldiği için mesajın diğer yazdıklarını göremiyorum. Hepsine de selamlarımızı iletelim. Kadirhan İstanbul'dan güvenlik görevlisiyim diyor. Şu anda nöbetteyim. Benden ayrılan Gamze'me... Sistem dolu bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Bu arada güvenlik görevlisi olarak şu anda mesaide olduğunu belirtmiş. Hem sevgili kralcımıza hem de pazar mesaisinde olan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Son bir mesajı değerlendirelim. Oldukça yoğun mesaj trafiğimiz. Rize Çayeli'nden selam göndermiş. Özellikle Musa Bey'e gelsin sıradaki şarkı diyor. Efe.
1: İlaç gibi radyo.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.

0: Selamlar sevgili Kadirhan, Erzurum'dan tır kaptanı Hayati Uçar. Erzurum'dan selamlar sevgiler tüm şoför esnafına, sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Hem Hayati abimize hem de şu anda yollarda seyir halindeyken bizleri dinleyen tüm kaptanlarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. İbrahim Yüksel Gaziantep'ten kardeşim tüm sevdiklerime gelsin diyor. Samsun Atakum'dan Mustafa'dan gelen bir mesajımız var. Pazar günü tatilini evde seninle güzel şarkılarınla geçiriyoruz demiş. Sıradaki şarkıyı hasta olan oğlum Efe'ye, kızım Beren Su, biricik eşim Neslihan'a armağan ediyorum demiş. Efe'ye ve hasta olan tüm kralcılarımıza da acil şifalar dileyelim. Evet, selamlar abi, son ses sizi dinliyoruz demiş Umut. Tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Kadirhan abim Eskişehir'den, Nadir eşim Reyhan'la sizleri dinliyoruz. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sırada güzel bir şarkısı var, birazdan paylaşacağız. Birkaç mesajı daha değerlendirelim. Konya'dan Adem eşimle beraber seni dinliyoruz demiş. İstanbul Büyükçekmece'den Elvan'dan gelen bir mesajımız var. Bursa Ataevler'den Levent sıradaki şarkı aşkıma gelsin diyor. Son bir mesajı daha paylaşalım. Gaziantep'ten Adem Savun, 93 yılından beri Kral FM dinliyorum demiş. Özellikle iş arkadaşlarıma ve bütün uzun yol kaptanlarına gelsin sıradaki şarkı diyor.
1: Kadirhan

0: kırmızı şalını boynuna sarıp son sigaranı da yarım bırakıp yağmurlu bir günde gittin o gidiş. Gittin o gidiş.
1: Evet, 14.42 yaptık saatlerimizi. Bir kez daha radyolarını henüz açan kralcılarımıza güzel ve keyifli bir pazar günü diliyoruz. Yine pazar mesaisinde olan kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Evet, Sinop Boyabat'tan gelen bir mesajımız var. Selam göndermiş Berat Akdoğan. Bizden de ona selam olsun. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine Kadirhan Eskişehir'den Aynur. Ben de ev işleri yaparken seni dinliyorum. Güllü'den bir şarkı istiyor. Az evvel paylaşmıştık. İtalya'dan Hasan Haydar Seyit'ten gelen bir mesaj. Pazar demedik işe geldik. Seramik yaparken ilaç gibi radyo Kral FM'i dinliyoruz demişler. Kolaylıklar dileyelim. Hem onlara hem yurt dışında olan tüm kralcılarımıza da selam olsun. Kadirhan diyor, iyi yayınlar. Yayınlarınızın devamını ve başarılı olmasını temenni ediyorum. Karadağ'dan Cemal. Buradan Türkiye'ye selamlar. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerimize armağan edersen sevinirim. Burada bizi yalnız bırakmıyorsunuz demiş. Karadağ'da selamlarımızı iletelim. Yine gurbetten gelen bir mesajımız var. Kadirhan Almanya'dan Cemal ben. Bisiklet turunda seni dinlemek güzel. Sıradaki şarkıyı Çorlu'daki Meriç ailesine armağan ediyorum diyor. Evet, son bir mesajı daha paylaşalım. Belçika'dan Fatma Gül'e gelsin demiş Kenan. Yine gelen mesajlarımızdan. Abi seni dinliyoruz demiş. Selamlar. Kilis'ten Hacı Sinci. Mehmet'e sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum. Şu anda seni dinliyoruz diyor. Selamlarımızı iletelim. Devam edeceğiz mesajlarımıza.
2: Kadirhan. İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
3: yatsan. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
2: Ekim tarihleri arasında De'Longhi Magnifica Evonex Ekam 310-80SB tam otomatik espresso makinesi 27.999 liraya. Arnica Aroma IH3250 filtre kahve makinesi 3.299 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: İlaç gibi radyo.

aşk sancısı inmez derler, ciğerimde yaşıyor.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya Afyon Karahisar yolunun 1 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.

için gelsin demiş. Acil şifalar dileyelim sevgili kralcımıza. Kadir Han, ben Mehmet Bullu. Şu anda Berat'la oğluma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Onları çok sevdiğimi armağan ederse, söylersen, sıradaki şarkıyı da armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Evet, İstanbul Kurtköy'den, Kürşat'tan gelen bir mesajımız var. Eşim Ayşegül'le sizleri dinliyoruz. Özellikle çocuklarım Emre, Hasan, Hüseyin ve kızımız Hale Büşra'ya gelsin diyor. Antalya'dan gelen bir mesaj. Erkan Keyif, Kemer yolunda serviste seni dinliyoruz demiş. Şoförümüz Hakan Bey'e ve sizlere gelsin diyor. Yollar açık olsun. Hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Fransa'dan selamlar Kadir Han abi. Şendoğan'la sizleri dinlemekteyiz. Tüm sevdiklerimize gelsin diyor Aydoğan. İtalya'dan canım babam Hasan Gürbüz için de bir şarkı armağan edersen sevinirim. Özellikle kardeşim Seyit Yahya ve tüm sevdiklerini armağan ediyorum. Çorum'a selam gönderiyoruz demiş Reyhan. Hollanda'dan Emine ablamızdan gelen bir mesajımız var. Yine Sivas'tan selam göndermiş Doğan. Özellikle tüm sevdiklerim için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

Biga'dan, Ömer'den gelen bir mesajımız var. Tüm Bigalılara ve aşkıma gelsin diyor. Yine Konya Meram'dan İsmail ben. Hasta olan anneme seni dinliyoruz. Bize de bir şarkı armağan eder misin? Anne.

0: Halkın radyosu, halkın sesi. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
0: Kadir Han.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek. Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
5: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Ne istersen ol.
5: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
8: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
9: Hayır.

0: Gürge deyince vatan.
1: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.

0: Çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum. Ne olur anla. Aklımda bir tek. Ama bir tek sen varsın.
1: İlaç gibi radyo. Kadir Han.

0: Evet, Kadirhan abi şu anda Bozkır'dan Konya istikametine her zamanki gibi siz dinleyerek seyahat etmekteyiz demiş. Özellikle nişanlı Hüseyin için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. İsmini belirtmeyen bir kralcımız göndermiş bu arada bu mesajı. Yine İstanbul'dan selamlar Kadirhan. Gazi Osman Paşa'dan seni dinliyorum Ferdi Kum ben. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş. Hep sizlerle geçiyor günümüz. İyi ki varsınız. Özellikle eşim Ahmet Güzel'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Hollanda'dan Sevgican Güzel'den gelen bir mesaj. Evet, Sivas'tan Şarkışla'dan Benek Doğan'dan gelen bir mesajımız var. Özellikle tüm sevdiklerim için oğlum İbrahim Doğan için sıradaki şarkıyı armağan etmenizi istiyorum diyor. Mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Hayırlı yayınlar Kadirhan demiş Sincan'dan. Aysun, oğlum Doğukan Malatya'da, kızım Aysu, eşi Samet ve beni seven tanıyan herkese gelsin diyor. İzmir'den gelen bir mesajımız var Nuray'dan. Kadirhan iyi yayınlar demiş Adana'dan Gülcan. Annemle turşu yaparken seni dinliyoruz diyor. Annem için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sevgili kralcımıza kolaylıklar dileyelim. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.
1: Kadirhan

İster yağmur yağsın, İster fırtınalar koksun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen. Ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

0: Evet, beraberliğimizin yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Selamlar Kadirhan, Adana'dan seni dinlemekteyim demiş Elif. Yine gelen mesajlarımızdan Kadirhan Aydın Köşk, seni dinliyoruz diyor Suat Girgin. Pazar gününü de tatil yaparak geçiriyoruz demiş sevgili kralcımız. Evet, Muğla Milas'tan yazıyorum. Yiğit, ev işleriyle uğraşmaktan olan şu anda sevdiğim annem Nilüfer için de Sinan Özen'den bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Bingöl'den gelen bir mesajımız var. Hasan Kılıç'tan memleketim Adana'ya aracılığınızla selamlarımı iletiyorum diyor. Bu arada sevgili kardeşim avukat Mustafa şu anda bizleri Gaziantep'ten dinlemekte. Özellikle Cesur Saçan abime sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan edelim. Bu arada birazdan günün gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesapla. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
3: Ekspertiz. İşin gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.

0: başka Shell.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında Grundig TKM 1342G Türk kahve makinesi 1999 liraya, Tefal FV 8066 Pürgülis 3000 watt buharlı ütü 4599 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam bir hanı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya Afyon Karahisar yolunun 1 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Avrupa'da bu yaz yaşanan rekor sıcaklıklar İsviçre buzullarını da vurdu. Buzullarda rekor erime var. 2026'nın ilk 8 ayında kayıp %5'i buluyor. İklim değişikliği kaynaklı aşırı sıcaklar ve hava kirliliği nedeniyle dünya nüfusunun yaklaşık %40'ı tehlikeli ozon kirliliğine maruz kaldı. Kirlilikten en fazla etkilenen bölge Asya oldu. Sıfır Atık Hareketi 9 yaşında Sıfır Atık Vakfı'ndan yapılan açıklamada Sıfır Atık Hareketi ile 2025 sonu itibarıyla Türkiye'de geri kazanım oranının %37,53 seviyesine yükseldiği belirtildi. Yaklaşık 90 milyon ton atığın ekonomiye yeniden kazandırıldığı vurgulandı. Türkiye Yeşil Kampüsler'de Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Dünya genelinde üniversitelerin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren

Biometrik sonuçlarına göre Türkiye ilk 200, ilk 500 ve ilk 1000'e giren üniversite sayısında Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci oldu. İznik Gölü kuruyor. Türkiye'nin 5. büyük gölü olan Bursa'daki gölde su seviyesi her geçen gün düşüyor. Kıyı şeridindeki çekilme 200 metreye yaklaştı. Uzmanlar tarımda ve sanayide su kullanımına yönelik tedbirlerin artırılması gerektiğini söylüyor. Huzurevi sakinlerinin topladığı mutfak atıkları gübreye dönüştü. İstanbul'da Etiler Huzurevi'nde yürütülen projeyle mutfaktan çıkan meyve ve sebze atıkları Huzurevi sakinlerinin de katıldığı çalışmayla kompost gübreye dönüştürüldü. Huzurevi Müdürü Kerem Kaymaz elde edilecek ürünlerin yeniden huzurevinde kullanılacağını söyledi. Çevre Bülteni.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000

0: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Opet'te bulacaksın.
2: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
3: Bu banka benim.
4: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
4: İstince iyi hissedeceksin.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

0: Kral Efendim.
1: En Kral 20. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında geçtiğimiz günlerde yeni teklisi Çıkmaz Dayı'mı sevenlerinin beğenisine sunan Emrah var. Sözü ve müziği kendisine ait şarkının düzenlemesi Caner Tepecikli imzası taşıyor. Emrah, Çıkmaz Dayım'la En Kral 20 listemizin bu hafta 20 numarasında.
2: Çok düşündüm seni terk etmeyi, bir başkasına gönlümü vermeyi, öyle kör kütük aşık olmuşum.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Çıkmazdayım şarkısıyla Emrah'ı ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada Baha'nın Dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tantaşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tantaşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tantaşçı şarkısıyla listemizin 19 numarasında yerini alıyor.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer listemizde bu hafta 18.

0: Kral Efendim.
1: En Kral 20. Geldik En Kral 20 listemizin 17 numarasına. Listemizin 17 numarasında Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a ait olan şarkının düzenlemesi Berk Arda Büken imzası taşıyor. Linet, Bedduam Olsun şarkısıyla listemizde bu hafta 17 numarada. Bilin.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de en kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında 1990'lı yıllara damgasını vuran dillere pelesenk olmuş Bozuyorum Yeminimi şarkısını kendine has yorumuyla seslendiren Elif Buse Doğan var. Sözleri Yıldız Tilbe imzası taşıyan şarkının düzenlemesi Özdemir Güze ait. Elif Buse Doğan, Bozuyorum Yeminimi ile En Kral 20 listemizin bu hafta 16 numarasında.

Listemizin 15 numarasında şarkısı Atlatırım'ı müzik severlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var sırada. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı listemizde 15 numarada yerini alıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergüneş'e ait olan Baboş'la 14 numaraya yerleşiyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada yeni şarkısı Dur Leyla ile sevenleriyle buluşan Zara var. Sözleri Ahmet Kartal Kanat, müziği ve düzenlemesi Güldiyar Tanrıdağlı'ya ait olan şarkıyı kendine has tarzıyla seslendiren Zara, listemizde 13 numarada yerini alıyor.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında Kayıp Persona isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümlerinde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği kendisine ait Kayıp Kalp'le listemizde bu hafta 12 numara.

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada Karışık Kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la listemizde bu hafta 11 numarada yerini alıyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
2: Şu şarkı da bitsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Koyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: 1-14 Ekim tarihleri arasında seçili TCL TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
4: Nissan'dan Kaşkai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
6: İlaç Gibi Radyo.
7: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
9: Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya Afyon Karahisar yolunun 1 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
10: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
12: En Kral 20.
13: Listemizin 11 numarasında Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk'i dinledik. 10 numaradayız. 10 numarada sözleri Sezen Aksu, müziği Onno Tunç ve düzenlemesi Fatih Ağızkalı'ya ait Kurşuni Renkler şarkısıyla Karaf grubu var. Kurşuni Renkleri sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu listemizin 10 numarasına yerleşiyor.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında sözleri Mustafa Yaşamış, müziği İlyas Tetiye ve düzenlemesi Berk Arda Büken imzalı Bulunur Elbet şarkısıyla Linet var. Hafızalara kazınan unutulmayan şarkıyı kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı 9 numarada yerini alıyor.

0: Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında hayal ve umutun bir araya gelip seslendirdiği ve büyük beğeni toplayan Gerçek Aşk şarkısı var. Günümüz ilişkilerindeki geçici duyguların aksine saf, kalıcı ve engelleri aşan gerçek aşk kavramını derin bir hikayeyle işleyen şarkının sözleri Zara ve Gezegen Mehmet imzası taşıyor. Müziği ve düzenlemesi yine Gezegen Mehmet'e ait Gerçek Aşk şarkısıyla Hayal ve Umut listemizde yükselişine devam ederek 8 numaranın sahibi oluyor.
1: Aşk bir araçsa sana varmaya, her kahrı baş tacındır. Ucunda sen varsın ya, hayat bu ya.

kaçıncı gece? Gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp ver.

0: şarkıyla aşıklar.
1: Birbirini
2: En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında sözü ve müziği Doğu Sivek, düzenlemesi Berk Arda Büken imzası taşıyan Güldüğüm Fotoğraflar şarkısı var. Sanatçıya Türk müzik tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Kamuran Akkor eşlik ediyor. Doğu Sivek ve Kamuran Akkor Güldüğüm Fotoğraflar şarkısıyla listemizin 7 numarasında.

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü tanımamla müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albüme adını veren Tanımam şarkısının sözü ve müziği Serkan Kaya, aranjesi ise Suat Aydoğan imzası taşıyor. Serkan Kaya Tanımam'la listemizde bu hafta

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada Mahsun Kırmızıgül'ün Gönlümdeki Şarkılar albümünün ikinci çıkış şarkısı Benim İçin Üzülme var. Sözü ve müziği Ali Tekin Türe'ye, düzenlemesi sanatçıya ait Benim İçin Üzülme ile Mahsun Kırmızıgül listemizin 5 numarasında.

0: Masterchef'ten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı maksimum geç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen İşcep'ten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimum geç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: En Kral 20.
7: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Hayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Ayaz Geceler şarkısıyla Özgür Alter'i dinledik, 3 numaradayız. 3 numarada Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile sanatçı listemizin 3 numarasında yerini alıyor.

Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı, bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20.

0: 8 numara.
1: Gerçek aşk ibadet halidir. Adın kalır giderken.
0: 7 numara.

0: 2 numara. En Kral 20.
1: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından bir teselli vere kendine has yorumuyla hayat veren Mahsun Kırmızıgül'e Orhan Gencebay da sürpriz yaparak Bir Teselli Ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahsun Kırmızıgül Bir Teselli Ver'le zirvedeki yerini bu haftada koruyarak bir numaranın sahibi oluyor.

0: kazanabileceğin tek uygulama. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

Pardon. Pardon.

0: bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Ne olsun, eğlenmeniz olur. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: unutulmayanlar.
1: Alemin en kralı Kral Efendim ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Keyifli, güzel bir pazar günü dileklerimi iletiyorum sevgili dostlar. Yine bir pazar klasiği olan Unutulmayanlar programıyla karşınızdayız. 2 saat boyunca bir döneme imzasını atan, hepimizin kalbine, gönlüne taht kuran o efsane şarkıları, o unutulmayan şarkıları beraberce paylaşacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıf katılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Alem Buysa Kral Sensin şarkısıyla birlikte Kral FM'le olan diyaloglar da başladı. Tabii şarkı Kral FM için de çok önemliydi. Masum Kırmızıgül için de çok önemliydi. İkisi bir araya gelince Masum Kırmızıgül'ü zirveye getiren yol açılmış oldu. Tabii ondan sonrasında da ben askerdeyken birçok klasik şarkılar, özel şarkıları hep hatırlıyorum. Hep dinlediğimizi hatırlıyorum. Ondan sonra da birçok böyle özel şarkıda onun imzası vardı. Daha sonra farklı bir sektöre geçti ama o sektörde de çok güzel yapıtlar ortaya koydu. Bu demek ki bir sanatçı nüvesi, bir sanatçı yeteneği olduğunu gösteriyor. Hep de zirvede kalmaya devam etti. Bütün cenazelerde de hep yer alır. Çok hatır gönül bir isimdir sevgili Masum Kırmızıgül.

0: kazanabileceğin tek uygulama. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıf katılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: İlaç Gibi Radyo. Nöbetçi Erdem.

Kendisini yıllar önce Yalı Çapkını şarkısıyla tanımıştım ben sevgili kralcılar. Herhalde bir 6 ay falan olmuştur. Taksim'de bir tören vardı. O törene kendisi de katıldı. Benim ilk defa tanışma şansım oldu. Müzik konusunda çok bilgili bir isim. Yani onu konuşurken çok bariz bir şekilde anlıyorsunuz. O müzik kuruluşlarında da her zaman yönetici olarak görev yapmış. Çok önemli müzik adamlarından, çok önemli ustalardan bir tanesi sevgili Su abi.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kahraman Kazan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kahraman Kazan istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya Afyon Karahisar yolunun 1 ila 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İlk çıktığı yıllarda çok eleştirildi Türkçesi ama tabii Almanya'dan gelmişti ama Seni Seviyorum şarkısıyla giriş yaptı. 2004 yılında ben askerdeydim. Benim sevgili Sefer Çavuş'um vardı, televizyon açıktı. Yalancı Şahidim şarkısı. Her çıktığında bana doğru bağırırdı kapıya doğru. Abi koş, Rafet Erdoğan çıktı diye. Benim için de böyle bana askerliği hatırlatan özel bir şarkıdır. Çok özel ve güzel şarkılara, Türk pop müziğine imza atmış güzel şarkılara imza atan özel bir yorumcu Rafet Erdoğan.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam. Türk sanat müziğinin 80'li ve 90'lı yılları çok özel isimler, çok arka arkaya geliyordu sevgili kralcılar. Yüksel Uzeller, Samime Sanaylar, Ayşegül Durukanlar, ben bu hep aklımda kalmış, hep hatırımda kalmış. Şimdiki konuğumuz da onlardan bir tanesi. Çok hanımefendi, böyle öyle bir üslubu, tavrı var ki yani onu dinlemek de çok güzel. Çok da güzel bir ses, çok da güzel bir yorum. Yıldırım Bekçi ile birlikte yıllarca program icra ettiler. TRT'de onları çok sık izledik. Galiba Gitme şarkısı var. Damar şarkıları da yorumladığı görülmüştür. Özel bir ses, özel bir yorumcu Nalan Altınöz.

Unutulmayanlar programı babalarla, efsanelerle sona eriyor sevgili kralcılar. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasipte kısmette varsa pazartesi akşamı 21'de karşınızda olmak dilekleriyle. Allah'a emanet olun.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: İlaç gibi radyo.
1: Böbrek Erdem.

gözler yol bulur. Aşıkların yüreğinde ateş kor olur. Bir garibim bu yerlerde vuran çoğ olur. Gelmez olaydı.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
3: Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Erdem'e teşekkür ediyorum güzel programı için. Biz de en kral şarkılarla saat 22'yi gösterene kadar beraberiz. Hoş geldiniz.
4: Sonuna kadar geldik aşkım, kavuşamadım ben sana, yetişemedim ben sana.

ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini.

Sakın aldanmayın ağladığıma. Bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden

Bırakmayın beni, duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini, yeniden başlamaktansa.

Uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürdüler suyun kapılarını. Umut bırakmayın yarınlarımı. Sakın aldanmayın ağladığıma. Bırakmayın beni.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
0: Kral.
2: Şahane bir babalar resteriyle merhaba dedik pazar akşamı programımıza. Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha yürekler dolusu sevgiyle merhaba diyelim. Babalar resteriyle sırada Orhan Baba var. Saat 22'ye kadar unutulmayan şarkılarla, hayatımıza damgasını vuran şarkılarla zamanda yolculuk yapacağız birlikte.

zor, senden uzakta. Senden uzak olan her şey tuzakta. Cümleler zindanda, harfler yasakta. Seni anlatan hayallerim var. Seni anlatan

0: en iyiler, en yeniler, en sevilenler, Kral Efendi. En iyiler, en yeniler.
1: Murat Kurşun'un yepyeni şarkısını dinlettim sevgili kralcılar. Sustuklarım Var şarkısının adı. Şimdi sırada yine yepyeni bir şarkı var. Yaşamadan ölene öldü denir mi? Yiğit'in yorumundan gelecek. Söz ve müzik Gezegen Mehmet. Sevenlerine hediyemiz olsun.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Eski, unutulmaz ve hayatımıza damgasını vurmuş bir şarkının yeniden okuması, yepyeni versiyonu Tan Taşçı ve Baha düetiyle Kutupta Yaz gibi sevenlerine hediyem olsun. Hemen ardından yine Duman Üstünde bir Sinan Özen şarkısını bütün sevenlerine armağan edeceğim.

Bizi gurbette dinleyen sevgili kralcılarımıza armağan ediyorum. Zara'nın bu şahane yorumunu. Kamuran Akkor'dan sevdik, yıllarca dinledik. Zara yepyeni versiyonuyla okudu bu şarkıyı, 2018 yılındaki albümüne koydu. Hem gurbette dinleyenler, hem uluslararası yollarda direksiyon başındaki kaptanlar, sizlere armağanım olsun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Müslüm Baba'nın 1995 yılında okuduğu, hepimizin çok sevdiği Engel Çıktı Aramıza şarkısını 2024 yılında yeni düzenlemesiyle Özgür Alter albümüne aldı, sevenlerine hediye etti. Ben de evlerinde bizi ailecek dinleyen sevgili kralcılarımıza armağan ediyorum.

0: herkes sevemez.
1: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: tertemiz sevgimizden.
1: İlaç Gibi Radyo Kral.
2: Evet, unutulmayan ve hayatımıza damgasını vuran şarkılar arka arkaya geldi. 1987 yılından Ümit Besen'in Sevmek Kolay Değil, Herkes Sevemez şarkısıyla açtık bu faslı. Cengiz Kurdoğlu, Yaşayan Efsane, 90 yılından Aşkımıza Ağlıyorum şarkısıyla Alemin Kralı'nda Kezban'ın günlüğündeki yerini aldı. Ve şimdi Sinan Özen'den 1996 yılının en sevilen şarkılarından birini bütün hayranlarına armağan ediyorum.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Unutulmayan şarkılarda sizi 1987 yılına götürüyorum. Gülden Karaböcek'in yorumundan şahane bir şarkı armağan ediyorum hepinize. Radyosunun başında, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında şarkılarımıza eşlik eden bütün kralcılarımıza gelsin.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Programın finalinde de açılışta yaptığımız gibi şahane bir babalar resitaliyle veda edelim sevgili kralcılar. Orhan Baba'nın ardından Ferdi abinin unutulmaz şarkısı bütün sevenlerine armağan olarak gelsin. Ve hemen ardından finali iki Müslüm Gürses şarkısıyla yapacağım. Müslüm Baba'nın bütün hayranlarına armağanım olsun. Kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde ben yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın, hoşça kalın.

demek yabancı olmak. Derdine derman, sevgine derman olmak isterdim. Ah, bilmediğim neşeler var ki. Nasıl söylesem?

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

kaç zamandır yüzüm tıraşlı. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma. Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, Börkücü'yü.

güzel annem, alaşafağında ülkemin, yıldız uçurmak varken, oturup yıldızlar içinde, kendi vurup kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma, bir açıklaması vardır elbette. Geride, masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktım. Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

gülmek, umut etmek, özlemek ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bıraklara. Ölmek ne garip şey anne. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne.

0: karanlık ustam olur.
1: İlaç gibi radyo.

suyumu içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey var.

0: Beni bu halimle bırakıp gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

de masamda yarım kalmış kadehler içeride.

ona ait ne varsa. İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum, unutmak istiyorum.

Ben sevdim mi? Çok fena sevdim. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçekler açacak benim mezarımda. Bu yüzden bu dünyada da o dünyada da beni bırakma. Bırakma beni. Beni.

şansım hep uykuda kaldı. Toz pembe hayaller ömrümü çaldı. Şimdi bana o diyorlar, dinliyorsun. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak isterim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek isterim. Varsın sararsaydın. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın, taş olaydın. Aa.

0: Göze mi söze mi geldik? Neredeydik? Neredeydik? Nereye geldik? Ama sen yine de çal der durdun. Çal.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem elleri.

bana. Bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem.

Benim eskiden kalan bir alışkanlığım var. Benim eskiden kalan bir gönül yaram var. Hayatımı zindan etti söylediği yalanlar. Bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem.

Uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem elleri. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürüm kapılarını, umut bırakmayın yarınlarımı. Sakın aldanmayın ağladığıma, bırakmayın beni, bırakmayın.

0: dostlukmuş. Ölümü yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsem de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Boş görünce koyarmış.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

İlaç gibi radyo. Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum. Olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün.

ellerin olsun bu da dünya halları. Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye beladan belaya girdi.